0: çinine çıkav gelime ber bir roje azad yediçe bırak kuşu despedike gele kurcar u perişan u disabın destebe kravun kesin kılas nake harun komu berime ahtar su gele kur
1: zebari u müzurine dost gitsin diu bervarine.

neyim yoksa galibran acem ele kaşındıra konu bir hadar ocağın bir konu ele ele ele ele ele çaldı ve ev ev ev erine yemale ve akıdem şorim.